0: Evet, var.
1: Tamam.
0: Şimdi onu özellikle şöyle yapalım. Şimdi ben de